0: Susan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah klasikleri.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violonsel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş. Bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonseli olan tutkusunu göz önünde bulundurarak, daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserles'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağarının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Violonsel Sonatını dinledik. Violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki violonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar, bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden sen de hoş geldin sevgili Cem.
1: Evet, döndük dolaştık ve tekrar bu stüdyonun kapısından içeri girdik.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım.
0: Cem, uykuyla aran nasıldır?
1: Uykuyla zor biraz.
0: Öyle mi? Uykusuzluk çeker misin?
1: Yani çekmek değil de geç yatarım yani işte.
0: Çekiyorsan bak bir çaresi var. Ben
1: var değil mi? Nedir
0: sana
1: o?
0: Yardım edeceğim.
1: Bak şey verecek.
0: Bir uykusuzluğun bana... ilacı Bach'ta.
1: Ha, CD vereceğim zannettim burada
0: Bach'ta
1: böyle uyutucu
0: notalarında
1: şey.
0: Notalarında gizli Bach.
1: Niye?
0: Biliyorsun 1740 yılında Rus büyükelçisi Kont Karl von Kaiserling'in uykusuz gecelerinde çare olmak için ne yapmış? Klavsen için Goldberg varyasyonlarını bestelemiş.
1: Onun için mi?
0: Tabii.
1: Benim uykum kaçar ya. Ne yazıldı burada diye.
0: Çok önemli bir yere sahip biliyorsun müzik tarihinde. Tabii. Goldberg varyasyonları. Yani onları böyle tıngır tıngır çalarken Kont da yan odada şey, uyusun
1: hayır,
0: diye.
1: Hayır, Kont demek ki çok fazla müziği derinlemesini anlayan biri. Ben olsam şimdi nerede ne çıktı ne tema çıktı. Buna kontrbahane
0: ne
1: diye bak.
0: Daha çok uykusu kaçar değil
1: benim
0: mi
1: kaçar
0: insanın?
1: Ben uyumam vallahi. Bak.
0: Peki bu klavsen için bestelediği Bach'ın Goldberg çeşitlemelerini kemancı Dmitri Sitkovetski ne yapmış?
1: Ah, eyvah çok değişik bir şey
0: evet,
1: yapmış.
0: Evet, 1985 yılında Bach'ın 300. doğum yılında yaylı çalgılar için düzenlemiş.
1: Hiç aklımıza gelmez yani.
0: Değil mi?
1: Şimdi nereden nereye
0: ki
1: yani?
0: Ki adı Goldberg'le özdeşleşmiş efsane piyanist Glenn Gould'a adamış bitirdikten sonra da.
1: Çok enteresan. Evet. Tabii çünkü hakikaten iyi yorumları
0: gerçekten
1: çok.
0: Gerçekten çünkü inanılmaz değişik tınlıyor ama hiçbir şey bak göreceksin çalacaklar şimdi.
1: Valla ben hep kulağımda
0: şimdi
1: şey
0: Goldberg
1: çıkacak.
0: Goldberg çeşitlemelerinden bir arya ve bir çeşitleme dinleyelim. Çok şanslıyız ki düzenlemeleri yapan kemancı Dmitri Sitkovetski geliyor. Ardından violacı Gerard Kause ve ünlü cellist Mischa Majeski.
1: Tamam bak tamam ben mı? Tahmin ettim Mischa Majeski diyecektim
0: hadi
1: ama
0: bakalım.
1: Sen.
0: Hadi bakalım dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Uykun mu kaçtı? Al iki çeşitleme.
1: Yo, tamam. Goldberg'den. Güzel tabii.
0: Koy
1: güzel.
0: Kafanı yastığa,
1: ama
0: uyu.
1: Ama nasıl bir şey bu ya? Yani böyle şimdi yaylılar falan.
0: Fakat gördün mü, hiçbir şey kaybetmedi.
1: Değişik oldu ama.
0: Ben bu halini daha çok sevdim. İnan bana, klavsen çalanlar bozulmasın ama.
1: Ha şöyle, klavsenin bir teviye bir tınısı var zaten. Tabii burada tınılar da değiştir.
0: Çok güzel.
1: Şeyler,
0: çok
1: renkler değişti.
0: Yaylı çalgılar da bambaşka tınlıyor bence.
1: Güzel olmuş vallahi.
0: Senden ne tınısı geliyor şimdi? Yaylı mı, vurmalı mı, nefesli mi?
1: Yaylı, yaylı.
0: Yaylı mı?
1: Yaylanacağız. Hayır bak, ben bir şey söyleyeceğim. Hmm. Şimdi ben bir konuk çağıracağım. Hmm. Ve o konuk bir daha gitmeyecek, ne dersin?
0: Hayda.
1: Evet, burada.
0: Ya, ucuza getirdin.
1: Burada bizde kalacak. Yani bu akşam bizim evde kalır artık.
0: Yani, tek konuklu program.
1: Tek konuk. Ben bir tek kişi üzerinden gideceğim. Baştan haber verin.
0: Niye söylemiyorsun en baştan?
1: Şimdi söylüyorum. Ben hani de. Sonradan sen devamlı hep bunu aynı adamı çağırıp durma. Torpili mi var diyeceksin. Evet, yani bizim konuğumuz artık bu programda. Ve ismini de söyleyince herkes aa diyecekler. Yoyoma.
0: O zaman evet. Ama bir konuk ama bir taşla beş kuş.
1: Ne kadar
0: her şey yapıyor.
1: Yapıyor, tamam. Yoyoma bizim konuğumuz ve ilk olarak Yoyoma ne yapacak bakalım?
0: Ne yapacak?
1: Antonio Vivaldi'den.
0: Tamam.
1: Cello olunca herkes bilecek. Evet. Çünkü ya o şeyler var, sonatlar falan. Hı hı. O değil ama efendim iki cello.
0: İkisini de o mu çalacak?
1: Çalamaz ikisini. Yani o çalar. Kayıt yani stüdyoda olur da. Burada yapamaz gayet.
0: Burada yapamaz,
1: o çok
0: tabii.
1: Zor böyle, o kadar daha yeteneği yok adamın. Şimdi bu sol minör iki cello ve yaylılar için konçerto. Yoyoma çalacak. Ton Koopman cello.
0: Hmm.
1: Şimdi yanında birisi var. Ve Amsterdam Barok Orkestrası'nda Jonathan Manson yönetecek.
0: Oh, harika.
1: Gayet güzel değil mi? Ve bölümlere bakarsak normal konçertodur. Yani hızlı, yavaş, hızlı, allegro, largo ve allegro olarak.
0: Hı hı.
1: Ama şunu da söyleyeyim. Bu cello konçertoları içinde, yani iki cello için yazılanlar içinde en çok çalınan ve tercih edilen sol minör
0: evet,
1: konçerto ve güzeldir de yani en gerçek. Çok sevilenidir evet. Diye düşünüyorum.
0: Evet, buradan başlayacak bakalım nerelere gidecek.
1: Ben de daha neler olacak. Evet. Tabii. Yoyoma bir açılış yapayım
0: harika,
1: diyor.
0: Harika, güzel.
1: Hadi,
0: bir açılış, dinliyoruz.
1: Yapsın bakalım.

0: Evet, zaten çok ya. Sevdiğimiz bir valide, çok sevdiğimiz cello konçertosu.
1: Yani
0: çok severek
1: güzel
0: dinlediğimiz
1: yer.
0: Güzel
1: bence
0: bir
1: de.
0: Şey o, hatırlamış olduk.
1: Ya, gerilmeden böyle.
0: Yalnız biliyor musun, az kalsın yoyama kemancı oluyormuş. İlk kemana başlatmış
1: Allah
0: babası
1: Allah.
0: Çünkü biliyorsun müzik öğretmeni onun, müzisyen.
1: Evet ama yani onu bir
0: sonra
1: piyano
0: demiş ki, sonra bir gün bir yerde kontrbası görmüş. Bu demiş çok küçük, ben bu büyük enstrümandan istiyorum. Daha böyle 3-4 yaşında
1: i̇şte
0: yani. 3-4
1: yaşında da iki kontrbas çalmış.
0: Kontrbas tutturmuş gerçekten.
1: Aa,
0: bayağı.
1: Işte,
0: baba
1: eyvah.
0: Da bu sefer gitmiş onun boyuna posuna bir violonsel yaptırmış.
1: Hah,
0: al demiş, çal çalış, o çalış işte.
1: Harika.
0: Ondan sonra
1: ya.
0: Başlamış. Şimdi 3 tane cellosu var biliyorsun.
1: Evet.
0: Bir tanesi biliyorsun Montagnana yapımı.
1: Allah Allah.
0: 1733 doğum tarihi.
1: Bizim
0: ve bunun bir adı var biliyor musun
1: olur,
0: sen bu cellosunun? En sevdiği cellosu bu.
1: Nasıl adı var?
0: İsmi var.
1: Bayağı yani böyle nüfus
0: kağıtçı. Evet, Petunia ismi. Petunia.
1: Petunia.
0: Evet.
1: Pasaport.

0: Kutu var, yazıyor.
1: Konser için gittiği bir yerde tanıştığı küçük bir çocuk koymuş bu ismi. Petunia.
0: Bayan mı yoksa Petunia?
1: Bilmiyorum,
0: herhalde
1: Petunia.
0: Kadın adı ya. Küçük çocuk Petunia.
1: Bir tane de cellosu kim? Ne biliyor musun? Kim diyorum? Jacqueline Dupre'nin çaldığı.
0: Aa.
1: Cello. Evet, o da onda. Stradivarius.
0: Miras.
1: O yedekte duruyormuş.
0: Miras. Petunia.
1: Almıştır herhalde. Miras değil de.
0: Yani miras dediğin yani işte paralı miras.
1: Müzik mirası.
0: Müzik mirası oldu.
1: Bir
0: ondan
1: tane onu... de elektronik cellosu var.
0: Aa.
1: Evet. Çok zengin yani.
0: Çünkü uçuk uçuk şeyler çaldı.
1: Neyse ben, bana ne senin konuğundan, boyuna ben konuşurum.
0: Anlat canım. Evet. Memnun oldum. Bak ne güzel ya.
1: Hazıra konu.
0: Laf çıkıyor.
1: Ben getirmedim yoyomayı. Ben şimdi şeyden bahsedeceğim sana.
0: Olsun ha.
1: Ha, bayılırsın sen şimdi buna.
0: Bakayım.
1: Şanım Madonna'sı.
0: Aa. Hadi buyurun.
1: Hadi düşün ve bir kere de cevap ver.
0: Aa.
1: Ateş saçan gözler, simsiyah saçlar, müthiş bir sahne ışığı.
0: Aman efendim.
1: Efendim Gluck, Handel, Scarlatti, Caldara'nın unutulmuş ya da hiç bilinmeyen eserlerini bulup gün ışığına çıkaran.
0: Of of.
1: Aa,
0: nedir bu ya?
1: Mezzo soprano.
0: Müthiş.
1: Müthiş ama kim olduğu bilmiyorsun.
0: Bilemedim.
1: Cecilia Bartoli.
0: Ya yok, söyleyecek. ya tabii ki ya, tabii ki. Hay Allah.
1: Yalnız
0: ya,
1: değil o.
0: Tabii.
1: Yanında birisi var.
0: Aa.
1: Kim? Ona da bir isim bulalım bakayım, ne diyeyim ona.
0: Nasıl?
1: Violonselin yıldızı Sol Gabetta.
0: Aa, Sol Gabetta.
1: Evet.
0: Bunlar
1: İkisi
0: böyle...
1: bir araya gelmiş.
0: Aa, hanımlar çok güzel.
1: Evet, bizim yaptığımız gibi Dolce Duello isimli bir albüm çıkarmışlar.
0: Aa.
1: Tatlı Duello. Biz de Duello yapıyoruz ya,
0: yapıyoruz
1: burada.
0: Yapıyoruz ama yani
1: ya
0: bunlar...
1: Bak, programın nasıl? İsmini değiştirsek mi yoksa?
0: Duello koyalım.
1: Dolce Duello.
0: Dolce Duello. Çok
1: ya
0: güzel oldu.
1: Bunlar
0: olur.
1: Gerçekten çok güzel bir albüm çıkarttılar. Geçen sene 2018 Şubat ayında. Tatlı Duello gerçekten.
0: Çok güzel.
1: 18. yüzyılın meşhur düetlerinden esinlenmişler bunları yaparken.
0: Güzel. Yani öyle bir temada var.
1: Evet, temaları var. Birlikte yapılan bu güzel çalışmada Sol Gabetta'nın kardeşi Andres Gabetta tarafından yönetilen Capella Gabetta topluluğu da onlara eşlik etmiş.
0: Maşallah, aile
1: ya,
0: bu işi.
1: Aile tabii. İşi bir albüm.
0: Ah ah.
1: Albümde Vivaldi, Handel, Gabrielli, Albinoni, Boccherini, Porpora ve Caldara'nın eserleri var.
0: Of,
1: Porpora ve Caldara'nın eserleri de ilk kez kaydedilmiş bu albümde.
0: Ya ben tahmin ediyorum bu Porpora zavallı bir besteci.
1: Ve hakikaten yeniden tanınmaları sağlanmış.
0: Çok iyi.
1: Evet, tatlı düellocular Bartoli ve Gabetta. Şimdi birliklerin sahnesine doğru ilerliyor.
0: Mahmet
1: arkadan
0: canım.
1: Da kardeşi. Ve tamam. Onun yöneteceği Capella Gabetta geliyor.
0: Gelsin.
1: Görüyor musun? Bir bakalım. Gabetta günüdür
0: ama
1: gidiyor.
0: Ama ne çalacaklar bunları?
1: Caldara'nın bu proje için keşfedilen eseri Fortuna e Speranza.
0: Çok güzel. Yani tamam. Öyle iyi oldu ki biz de keşfedeceğiz şu anda,
1: evet,
0: farkındaysan.
1: Hep birlikte keşfediyoruz.
0: Hadi bakalım.

0: Müthiş bir yorum değil mi?
1: Yani harika oldu ya.
0: Tatlı bu... cadılar, ay pardon, düellocular sahneden ayrıldı.
1: Evet, çok tatlı.
0: Şimdi bir violon seyirci gitti, bir violon seyirci. Tabii artık biliyoruz konuğumuz, söylemeye gerek yok yoyoma.
1: Ama o da bak bunları izledi şimdi, çok hoşuna
0: ama
1: gitmiş.
0: Ama sana bir sır vereceğim şimdi. Yoyama son yıllarda konserlerini bayağı azaltmış. Diyor ki birkaç ay ortadan kayboluyorum. Hayatın tadını çıkarmaya başlıyorum artık. Onun için çok yorma. Bir de arka kapıdan falan kaçmasın. Dikkat
1: kaçmaz,
0: et. Yani
1: kaçmaz.
0: Böyle bir huyu varmış şimdi son zamanlarda. Azaltmış.
1: Haklı olabilir.
0: Yaşamayı tercih ediyor daha
1: şimdi,
0: çok.
1: Şimdi haklı olabilir. Ben onunla bir anlaşma yaptım. Yeni bir şey yapmayacak. Hep repertuarda ne varsa onu yaparım dedi. O kadarını kırmadı bizi.
0: Eskisi gibi böyle deli gibi çalmıyor.
1: Yok
0: yani,
1: yapmıyor zaten. Yapmıyor. Bizim için geldi. Şimdi bu
0: elinde olan
1: şeyleri yapıyor. Şimdi ona Yoyoma'nın dedik ya, geniş bir yelpaze var. Yani her şeyi çalıyor dedik
0: film
1: ya.
0: Film müziğinden
1: yani ne istersen var.
0: Tangoya, tangodan.
1: İnanılmaz. Her şey var.
0: Her şey.
1: Her şey var ve onun için de pek bize ters gelmeyecek. Villa-Lobos'un yani Hector Villa-Lobos'un Alma Brasileira. Yani bu Brezilya ruhu yani Alma.
0: Evet.
1: O bir tango da vardır. Dezde
0: İster al
1: alma.
0: İster alma.
1: Alma budur hocam yani. Alma Brezilya bu. Evet gerçekten de.
0: Evet gerçekten.
1: Şimdi
0: de.
1: Bu müzik o kadar enteresan ki dinlerken göreceğiz. Hı-hı. Bir anda böyle melankolik ve karamsar bir şekilde başlıyor, tamam mı eser?
0: Evet.
1: Diyorsun ki yani çok romantik, böyle hüzünlü giderken.
0: Birden
1: sokakta dans şeyler, çorocular başlıyorlar ya. Şeyler çalmaya, ritimler, danslar bir anda buraya dönüşüyor. Yani ama zaten ne dedik yani Brezilya ruhunda bu var zaten yani.
0: Aynen.
1: Hem hüzün var,
0: evet,
1: hem
0: evet.
1: Canlılık var, dans var, ritim
0: onu
1: var, güneş var,
0: tabii.
1: Plaj var, kızlar var. Yani anladın mı? Böyle farklı bir yapıda. Şimdi Yoyoma malum zaten duruyor. Fakat yanında bir arkadaşını da getirdi. Catherine Stott piyano da ona eşlik ediyor. Şimdi Lobos'un Alma Brasileira'yı çalıyorlar. Bakalım.

0: Harika, değil mi?
1: Yani
0: çok değişik, çok güzel
1: bir yorum. Yani çünkü bu nedir? Bu adam aslında neoromantiktir aynı zamanda. Yani her şey var.
0: Evet.
1: Yani Villa-Lobos'un müziği çok farklı.
0: Yalnız
1: yani.
0: Biliyorsun bu Yo-Yo-Ma doğru herhalde değil mi? Tango müziğini de ilk defa cello ile yorumlayan sanatçıymış. Daha önce klasikçiler arasında herhalde.
1: Bravo. Şimdi şöyle vardır mesela.
0: Tabii canım.
1: Yani atıyorum mesela Paris'in arka
0: tabii,
1: sokağında bir öğrenci tabii. Ben cello öğrenirken bir tango çalayım
0: tango,
1: demiştim.
0: O başka yani.
1: Ya haklısın yani evet. Dünyada bu yani şöyle. Hani bu meşhur insanlar diyelim hani virtüözler arasında
0: evet.
1: bu işe soyunup
0: ciddi
1: bunu.
0: Ciddi bir klasikçiyken böyle.
1: Kendi evet. Bunu yapması
0: adam
1: doğru.
0: 75 albüm 10 ya. De bilmem 15 tane Grammy almış.
1: Allah
0: bunu
1: Allah.
0: Bunu yapmış.
1: Harika
0: ondan
1: ya.
0: Ondan sonra evet. Biliyorsun değil mi o bir şey Ahmet Adnan Saygın'ın partitasını çalmış.
1: Evet.
0: Yo-Yo-Ma bir de
1: evet.
0: Birleşmiş. Barış günü 25.
1: Barış.
0: Dünya
1: evet.
0: Barış gününde.
1: Ya
0: o da
1: işte,
0: çok ses getirmişti.
1: Ne diyorsun yani adam o kadar.
0: Harvard mezunu bir de onu da biliyor
1: tabii
0: musun?
1: Ki yani. Hayretle
0: evet.
1: Düşüyorum yani. Nasıl bir yetenekli, nasıl bir çalışma.
0: Önce konserti var yerine Harvard'a gitmiş. Ondan
1: evet.
0: Sonra müzik.
1: İşi sağlama alayım. Bakarsın sokakta
0: çünkü
1: kalırsın.
0: Çünkü demiş müziğin dışındaki hayatı da tecrübe etme. Ne kadar akıllıca bir şey ama.
1: Tabii
0: ya.
1: Doğru yani bir yere bağlı kalma. Ama o zaman bence daha başarılı oldu. O.
0: Antropoloji, Alman
1: ya.
0: Edebiyatı.
1: Ya,
0: hepsini
1: ya.
0: Okumuş.
1: Ama işte entelektüel bir kafa var adamda belli yani.
0: Sosyal bilimler diplomasını da almış Harvard'dan.
1: Alır.
0: Almış.
1: Duvara koymuş.
0: Almış.
1: Sahneye çıkmış. Başka
0: vallahi
1: şey çalıyor.
0: Bravo.
1: Olsun duvarda dursun.
0: Teşekkür onu. Ederiz bugün burada olduğu için.
1: Evet.
0: Şimdi sana bir soru daha.
1: Hadi bakalım. Devamlı sınava giriyoruz. Yani bıktım ben. Yani.
0: Buraya bir tane kumbara koyacağım. Bilmedikçe bunun
1: para
0: için para alacaksın.
1: Eyvahlar olsun.
0: Yaşadığı yıllarda büyük ün yapmış.
1: Tamam. Yaşadığı yıllar.
0: Evet. Ha. Eserleri büyük yankı uyandırmış.
1: Uyandırdı tamam.
0: Sonra da birkaç tanesi dışında hepsi unutulup gitmiş.
1: Gitmiş.
0: Bu besteci kimdir?
1: Öyle o kadar
0: kimdir
1: zor ki.
0: Kimdir bu besteci?
1: Şey. Ama ben sana söyleyeyim bu eski bir şey çıkmayacak yani benim öyle bir tahminim var. Yani yaşadığı yıl Gershwin falan olabilir mi?
0: Hayır
1: yok.
0: Hayır.
1: O hiç alakası yok ya.
0: Almanya'ya gel.
1: Almanya'ya mı doğru gideyim?
0: Evet.
1: Kim var Almanya'da ya?
0: Benim teyzem var. Max Bruch.
1: Bravo ya. Bak şimdi görüyor musun yani?
0: Alman müzisyen, besteci ve orkestra şefi.
1: Tabii.
0: Biliyorsun.
1: Tabii.
0: 200'e yakın eser yazmış.
1: Muhteşemdir. İki piyano konçertosu,
0: ama
1: keman konçertosu.
0: Üç keman konçertosu.
1: Evet.
0: Bir opera.
1: Evet.
0: Üç senfoni. Keman ve viyolonsel için çeşitli orkestra eserleri.
1: Var tabii.
0: Ama en çok ne seslendirilir? Birinci keman.
1: Birinci keman meşhur.
0: Başka
1: yani.
0: Hiç.
1: En meşhur.
0: En meşhur.
1: Şey gibi Mendelssohn ve
0: evet,
1: bu. Bunlar meşhur ya. Benim.
0: Ama ben bugün birliklerin sahnesinde Max Bruch'un 2 numaralı re minör keman konçertosundan evet.
1: Sürpriz.
0: Bir bölüm dinletmek istiyorum.
1: Daha az çalınıyor.
0: Evet çalınmıyor gibi.
1: Tamam.
0: Kim çalacak dersen ki kim? Sen hemen dersin. Bak,
1: çok meraklıyım baksana ya bana söyleme.
0: Sevdiğimiz dostumuz kemancı İshak Perman ki o da Yo-Yo-Ma ile
1: tamam.
0: İyi arkadaş. Birlikte de
1: tamam.
0: Müzik yapıyorlar
1: var
0: biliyorsun.
1: Var tabii İshak Perman çok
0: evet,
1: iyi.
0: Kendisine de Jesus Lopez Cobos yönetimindeki New Philharmonic Orkestrası eşlik edeceği için
1: güzel.
0: O da peşinden geliyor.
1: Gelsin. Harika.
0: Kalabalık sahnemiz buyurun.
1: Müthiş.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, ne güzel bir konçerto. Yani, niye daha sık çalınmaz değil mi?
2: Yani şimdi bu adam iyi besteci.
1: Evet, Adagio Manon Troppo bölümünü evet. Dinledik bu arada.
2: Tabii ki.
1: İki numaralı re minör keman konçertosundan Max Bruch.
2: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Max Bruch iyi bir besteci.
1: Evet.
2: Yani ya çalmamak yani ne demek? Yani ne herkes demek? Bazen moda oluyor biliyor musun? Böyle bir şey tutturuyorlar.
1: Evet,
2: hep
1: aynı,
2: bu.
1: Aynı kulvarda gidiyor.
2: Hayır, sanki şöyle bir şey oluyor. Ben iki de güzel ama bunu çalarsam seyirci evet. Öbür günü niye çalmadı biri? Yani meşhur
1: İlla
2: olmuş.
1: İlla bildiği
2: ya.
1: Bir şeyi tekrarlatacak ünlü. Seyirci.
2: Yani mesela şimdi gitarda da böyle değil mi? Yani şimdi evet, Aranjuez, Rodrigo. Efendim bu konçerto çalınacak evet. Tamam mı? Şimdi başka bir şey çalsan yok. Rodrigo'dan mesela şey var. Bir Gentleman
1: evet,
2: için fantezi var.
1: Yok.
2: Ya da mesela son yazdı bir petrol milyarderine kızına yazmış. Hiç çalınmıyor eser çünkü. Ama herkes bunu bekliyor yani.
1: Diyorlar ki, melodiyi duyacak.
2: Ama duyacak tabii çünkü seyirci bildiğini ister anlıyor musun? Evet, değişiktir. Evet. Seyirci yabancı bir şeye şey olur yani rahatsız olur. O yüzden bence Max Bruch'un bu konçerti birinci
1: çalınmalı. Ama çalınmalı bence.
2: Çok güzel.
1: Ben evet Yo-Yo Ma şimdi ne çalacak bakalım.
2: Yo-Yo Ma evet bekliyor kahvesini
1: içiyordu. Belki de
2: içiyordu.
1: Şimdi Perman'la konuşuyor içeride.
2: İçeride konuşuyorlar ama diyor ki ben bir gidiyorum şimdi diyor. Paquito de Rivera'nın bu adam da çok enteresan. Paquito de Rivera aslında nefesli çalgılar çalıyor. İşte soprano, saksafon, klarnet falan bu tip şeyleri çalan. Onun bir bestesi, küçük bir bestesini çalacaklar. Tabii kim ne? Yo-Yo Ma olacak. Ondan sonra Paquito de Rivera klarnet.
1: Kendi çalıyor.
2: Tabii kendisi çalacak. Ve bir piyanist de var yanlarında. Alon Yavni de piyanoda bunlara eşlik edecekler. O kadar güzel bir yani şeker gibi bir eser. Basit ve güzel. Adı da şu bak. Invitation al Danzon.
1: Dansa mı davet ediyor?
2: Evet dansa davet. Hatta bunu şey okumam lazım. Invitation. Invitation al Danzon. Bu yani Fransız. Şey, o benim söylediğim Fransızcaydı. Bu İspanyolca da öyle oluyor. Yani hala söylüyorlar. Bunu da söyledik. Bakalım çalıyorlar.
1: Bravo çok da güzel söyledin.
2: Evet.

0: Aa.
1: Çok güzel. Değil mi?
0: Gördün mü şimdi? Yani
1: Ya.
0: bu kadar nefis bir şey eser.
1: Cello, klarnet ve piyano da bu
0: Piyano.
1: kadar uyum güzel sağlar
0: Ama
1: ya.
0: müzik
1: İnsanın
0: tabii,
1: canı böyle klarnet
0: müzik
1: çalacağı geliyor
0: Latin
1: bana.
0: olunca Güney Amerika farklı bir
1: Aa, ben de
0: şeyler çıkıyor.
1: vallahi biraz ne yapsam?
0: Evet.
1: Ben klarnet istedim daha
0: Çok
1: fazla.
0: güzel.
1: O zaman
0: Aa çok
1: nefis
0: güzel.
1: bir klarnetli üçlüyü davet edeyim.
0: Aa.
1: Tabii, ne yapayım?
0: Aa sen buradan devam
1: Ne
0: edelim diyorsun.
1: yapayım? Ne yapayım?
0: Tamam olur.
1: Gitmedi mi sanatçılar? Gittiler.
0: Gittiler
1: Sahne
0: tam.
1: benim değil mi?
0: Hadi
1: E
0: hadi bak.
1: istediğimi çağırırım.
0: Tabii ki çağır kimi
1: Tamam.
0: istersen.
1: Dolce duello yani.
0: Kimi?
1: Şimdi klarnet repertuarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Brahms'ın son dönem oda müziği eserlerinden biri.
0: Nedir acaba?
1: Piyano, klarnet ve
0: Klarnet.
1: cello için yazılmış
0: Ha,
1: Opus
0: trio.
1: 114 numaralı Opus
0: Tamam.
1: 114 üçlüsü.
0: Tamam. Doğru
1: Klarnet.
0: bak var
1: Ya
0: tabii.
1: çok
0: Çok
1: Brahms da
0: haklı.
1: biliyorsun klarneti çok iyi kullanan bir
0: Aynen.
1: besteci.
0: Beşli de var onun değil mi?
1: Beşlisi de evet
0: Klarnetli
1: müthiş.
0: beşli
1: Peki bu
0: müthiştir.
1: da son derece melankolik ve sonbahar
0: Harika.
1: temalarıyla bezenmiş gibi böyle çok güzel bir eser.
0: Ne güzel.
1: Peki şimdi bu eserin hakkını vermek için ne lazım? Çok iyi bir klarnetçi lazım bir kere. Değil
0: Onu
1: mi?
0: o olmasa
1: Çünkü Brahms
0: olmaz.
1: zamanında
0: Zordur da yani.
1: çok zor, çok zor.
0: Partiler de zor.
1: Klarnetçiden yardım almış biliyorsun dostu,
0: Tabii
1: meşhur
0: ki.
1: klarnetçiden. Klarnetin Maria Callas'ı.
0: Allah gene başladın sen Kuzey'in aslanı bilmem nerenin şeysi böyle mahallenin
1: Kim?
0: kralı falan dedin.
1: Klarnetin Maria Callas'ı kim?
0: Böyle bir yakıştırma yani çok
1: Ben
0: zor.
1: yapmıyorum. Müzik dünyası
0: Ha
1: yapıyor
0: bunlar işi gücü yok
1: bunu.
0: zaten böyle bir şeyler
1: Tabii ki
0: uydurup duruyor.
1: Sabine Meyer.
0: Aa
1: Ya?
0: Sabine Meyer
1: Hiç
0: oldu.
1: okumadın mı yani?
0: Ya
1: Klarnetin Maria
0: böyle
1: Callas'ı
0: ya
1: çalıyor.
0: o kadar bilmiyorum
1: Sen de
0: işte.
1: niye kızıyorsun bunları
0: Ya hayır
1: anlamıyorum.
0: ben böyle tuhaf yakıştırmalar tangonun kralı mahallenin aslanı falan böyle. Pek hoşuma
1: Ama bu
0: gitti.
1: ta Liszt zamanından beri var yani.
0: Evet yani
1: Değil
0: ya
1: mi?
0: uyduruyorlar şey.
1: Sahnelerin aslanı,
0: Kuzey'in ışığı
1: keman sihirbazı Paganini, Liszt.
0: falan işte. Neyse
1: Neyse.
0: seviyorlar başlık koymayı.
1: Biliyorsun Sabine Meyer klasik müziğin dışında birçok
0: Tabii. Topluluk açıyor.
1: tanınmış sanatçının aksine başka müzisyenlerle de uzun
0: Tabii
1: süreli
0: ki.
1: işbirliği yapıyor
0: Tabii ki.
1: ve çok önem veriyor yani.
0: Ne güzel.
1: Peki kim geliyor onun yanında?
0: Acaba.
1: Klarneti bulduk bir kere.
0: Bulduk. Bir de
1: İşimiz
0: piyanist
1: sağlam.
0: bulsak olur mu?
1: Viyolonselcimiz Heinrich Schiff. Ya
0: Ha.
1: piyanistimiz de Rudolf Buchbinder.
0: Hadi bak Allah
1: Böyle bir
0: ne güzel.
1: ekip ha.
0: Sen nereden
1: Çok
0: buldun
1: güzel
0: bunları ya?
1: kurmuş meğer bu
0: Bak
1: üçlüyü.
0: Yoyoma bile kıskandı yani. Diyor ki
1: Ya
0: ya Gaye ne
1: Heinrich
0: yaptı?
1: Schiff geliyor.
0: Ne yaptı Gaye ya diyor. Bu nedir bir
1: Hadi
0: olay mı?
1: dinliyoruz.
0: Evet.

0: Gördün mü ne kadar o şiirsel bir eser
1: büyük
0: zaten.
1: Büyük olay var yani burada şimdi. Müthiş olay oldu.
0: Adayca bölümünü dinledik hele.
1: Of.
0: Müthiş.
1: Büyük olay.
0: Böyle insanı klarnet aktı çalmaya teşvik yani. Ediyor gerçekten. Yani çok güzel bir yorum oldu.
1: Muhteşem muhteşem.
0: Cem şimdi sana bir teklifim var.
1: Hadi buyur bakalım. Gideceğiz bir yere gideceğiz.
0: Yok gitmiyor. Gördün mü ne kadar o şiirsel bir eser
1: büyük
0: zaten.
1: Büyük olay var yani burada şimdi. Müthiş. Olay oldu.
0: Adayca bölümünü dinledik hele.
1: Of.
0: Müthiş.
1: Büyük olay.
0: Böyle insanı klarnet aktı çalmaya teşvik yani. Ediyor gerçekten. Yani çok güzel bir

0: Doğru değil mi? Bir de adam şimdi demeyecek sen o
1: Gelsin ve
0: kadar
1: çalsın ve
0: güzel bir şey
1: evet.
0: koydun. Adam biraz bozuldu
1: Tamam
0: da
1: işte
0: yani.
1: biraz
0: Hem
1: özür
0: beni
1: diliyorum.
0: çağırıyorsunuz hem de böyle acayip
1: Sen şimdi
0: adamların.
1: sonuna kadar devam
0: Peki
1: et onun
0: tamam.
1: repertuarı neyse çalsın. Vakit
0: Tamam.
1: kalırsa ben çalarım bir
0: Peki
1: küçük parça.
0: tamam. O zaman şöyle diyelim. Çok enteresan bir isim söyleyeceğim. Jacob do Bandolim.
1: Ah.
0: Aa isme bak ne kadar.
1: Mandolin.
0: Mandolin zaten adamın
1: Evet.
0: soyadı Bandolim. Yani bu Bandolim Brezilya mandolini anladın mı?
1: Ben
0: Yani
1: anladım bu kadar sevimli bir isim olunca
0: ha, bu
1: zaten.
0: bandolim adam ve çok büyük yani çok
1: Evet.
0: sayıda eser yazmış. Brezilyalı muhteşem şeyler yapıyor tamam mı? Eserler yazıyor. Şimdi Yoyoma'da altında kalır mı bunun?
1: Kalmaz.
0: Hoşuna gidiyor o müzikleri yaparken bunu
1: Ya.
0: duymuş. Demiş ki ben bunu çalmak istiyorum.
1: Aa, ne güzel.
0: Ondan sonra peki demişler nasıl yapacağız bunu? Çok kolay demiş. Bir tane zaten klarnetçi arkadaşımız Paquito burada demişler.
1: Ha.
0: Paquito de Rivera burada. Ben cello'dayım. Bir de gitar koyalım bunun
1: Ha, o
0: yanına.
1: da sen misin yoksa?
0: Ya o da benim. Evet. Yok olmadı henüz daha onu yapamadık ama. Ya şu var tabii bu şimdi parça enteresan. Burada piyano gitmez yani gitar çünkü o ritimleri verecek çok daha
1: Tabii.
0: güzel. Ondan sonra ve parçanın adını duyunca da çok şaşıracaksın. Bak şimdi çok iyi bak. Do Sece Coco.
1: Aa.
0: Aa ne kadar müzikal bir şey
1: Evet,
0: değil mi?
1: Dose
0: Do Sece Coco.
1: Çekoko.
0: Yani bu Hindistan cevizli şeker demekmiş zaten.
1: Aa.
0: Parçanın adı bu
1: Çok
0: Hindistan cevizi.
1: güzel.
0: Ya,
1: Şeker gibi bir parça
0: aynen
1: yani.
0: şeker ve öyle olacak zaten. Parçada öyle bir parça. Yoyoma. Cello'da Paquito Rivera klarnet.
1: Harika.
0: Romero Lubambo'da gitarla beraber.
1: Tamam.
0: Hadi bak şimdi çok güzel olacak bu iş.

0: Ay harika vallahi
1: ya.
0: Ya evet,
1: gördün
0: çok
1: mü
0: güzel
1: Hindistan
0: ekip.
1: cevizi
0: Nereden de bulmuş oyu ama bunu da el
1: çekti. Buluyor,
0: atmış.
1: merak
0: Bravo.
1: ediyor, buluyor işte çok
0: Tamam,
1: değişik şeyler.
0: selamını verdi. Arkadaşlarını
1: Verdi.
0: gönderdi. Galiba yalnız mı kalacak? Biri mi gelecek?
1: Yok yok yok, gönderdi. Başka birileri şimdi gelecek yanına
0: Ama
1: tabii ki.
0: Yoyama orada dursun.
1: Duruyor. Ve çok enteresan bir şey yapacaklar bu sefer. Bizi çok şaşırtacaklar çünkü. Yani Johann Sebastian Bach'ın bir eseri çalınacak. Trio sonatı. 6 numaralı sol majör. Bach çalışma dizini de 530. Ama eserin orijinali ne için biliyor musun?
0: Ne için?
1: Ork için yazılmış.
0: Ha.
1: Ork için 6 tane sonat
0: Ha, 6
1: yazmış.
0: tane, evet, o.
1: Biliyorsun değil mi? Bu 6
0: Tabii
1: sonat çok
0: tabii
1: önemli.
0: çok
1: Trio
0: çok
1: sonat.
0: önemlidir.
1: Trio sonat stilinde yazıldı
0: Evet.
1: ve bunun 6.'sı yani sonuncusunu almışlar bizim Yoyoma ve yanındaki arkadaşları bunu bir güzel başka bir şekle sokmuşlar.
0: Anladım. Hı.
1: Çünkü yapabilirler. Trio sonatın anlamı ne zaten? Üç
0: Anladım
1: hat.
0: tabii.
1: Yani
0: Üç.
1: iki tane melodi var, bir de bas eşlik partisi var değil mi?
0: Evet.
1: Ork'ta biliyorsa adam zavallı aşağıda pedalları böyle
0: Ya.
1: ayağın o basları çalarken iki katlı burada da o şey. Yani nasıl yapıyorlar, o ork
0: Çok
1: çalıyor insanlar ya.
0: çok
1: Beyin üçe bölünüyor. Değil
0: inanılmaz.
1: mi? Piyanoda iki
0: Çok
1: var, burada üç,
0: ya
1: yani
0: üç.
1: nasıl bir de ayakla böyle yapıyor. Yani bence çok
0: Çok
1: o
0: zor.
1: iş, yani yapan insanlara hayranım yani.
0: Evet.
1: Çalana, güzel çalana da hayran. Şimdi bunlar ne yapacaklar, bu sonatı ne şekle soktular dersen? Yo-Yo Macello'yu çalıyor. Melodi
0: Çalıyor.
1: partilerinden biri onun.
0: Evet.
1: Ama diğer melodi partisi Chris Thiele'nin mandolinle çalacak. Hale bak, ne de kadar
0: Allah
1: garip bir şey. Edgar Meyer de bas çalıyor.
0: Allah.
1: Tamam mı? Kontrbas
0: Çok
1: çalıyor.
0: iyi, çok ünlü bir kontrbasçı,
1: Tabii
0: evet.
1: yani müthiş, fakat benim
0: Mandolini
1: mandolin olması
0: tahayyül
1: yani.
0: edemiyorum.
1: Yani bak şimdi solistler çello ve mandolin,
0: Evet.
1: yani çok komik olacak. Ama hayır, bana göre komik olacak ama dinleyince anlayacağız ki ya bu Bach başka bir şekle giriyor yani mandolin girince
0: Mayansını.
1: işin içine. Bak
0: Harika.
1: geldiler, şimdi bildiğimiz sıralamayla çalacaklar. Vivace, Lento ve Allegro
0: Ha,
1: olarak.
0: tamamını.
1: Tamamını
0: Oo,
1: çalacaklar.
0: harika.
1: Çünkü benim, bir de ben sana bir söyleyeyim, bu sonatların içinde en çok
0: Evet.
1: sevdiğim budur.
0: Evet, çok güzel.
1: Yani ben ork'tan dinlerim yani bunu
0: Oo.
1: zaten. Bir sürü uyarlama yapmışlar. Viyolası
0: Harika.
1: bilmem. Boş ver. Yani orgu güzel ama bu çok ilginç olduğu için getirdim. Bakalım
0: Evet.
1: nasıl bulacağız yani, bir
0: Aynen.
1: dinleyelim.

0: Allah çok enteresan. Nasıl?
1: Değil mi?
0: İlk defa dinliyorum mandolin.
1: Biraz garip o değil mi? Çıngıl evet. Çıngıl çıngıl böyle şey.
0: Ama şey ya bilmiyorum. Klavsen tınısı gibi de oluyor bazen
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Ya o da duyuluyor. İlginç, ama duyuluyor. Şimdi o mızrap şeyle penayla çalıyorlar ya.
0: Evet.
1: Onun o tıkır tıkır tıkır ya, yani o böyle cello'nun o bildiğin
0: evet,
1: sesiyle
0: ya.
1: İkisi zıtlaşmışlar yani.
0: Harika.
1: Ama güzel bir şey çıktı ortaya vallahi.
0: Evet,
1: güzel.
0: Şimdi ne çıkıyor?
1: Ya bah, şimdi biliyorsun ki benim programımda
0: hani böyle çok daha iyi oldu yoyama sahnede.
1: Değil mi? Gelsin evet. Bize biz bir de insanlar da doysunlar evet. Da yoyomaya.
0: Güzel yani. Oldu.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Hani tablet alıyoruz ya yemeklerden hı-hı. Sonra diyordun sen sürekli. Her programda bir tane piyasada yemek zorundayız.
0: Evet. Gene mi?
1: Maalesef böyle. benim kusura bakma yani şeyim yok. Şansın yok böyle gidecek. Şimdi
0: kolesterole iyi geliyor herhalde.
1: Çok güzel gidiyor ya inanılmaz. Şimdi benim çok sevdiğim yani piyasolanın bütün bestecilik kabiliyetini gösterdiği, yeteneğini gösterdiği bir parçası var. Fugata diye bir parça. Burada inanılmaz bir yani füg şeyini işliyor. Ama ne kadar güzel, hiçbir zaman aklına barok müzik gelmiyor yani. Gelemiyor.
0: İsminden başka.
1: İsminden başka. Yani hiçbir zaman böyle bir şey düşünceye gidemiyorsun. Kendi harmonisi, her şey kendinden bambaşka. Sadece yazı stili füg gibi oluyor. Bakalım. Şimdi bu var. Eğer dersen ki vaktimiz var. Onun arkasından bir parça daha
0: tamam.
1: Koyayım mı? Birlikte çünkü... gene yoyoma var işin hı-hı. içinde. O zaman şöyle yapayım. Zaten aslında bunlar bir gruptur. Şimdi çalacaklar. O grubun içinden sonda da bir parça yapacaklar yoyoma. Şimdi önce istersen Fugata'yı tamam. Açıklayayım. İlk söylediğim. Yoyoma cello, Nestor Marconi bandoneon, Catherine Stott piano, Horacio Malvisione elektrik gitar, Antonio Agri keman, Hector Console konturbas.
0: Bayağı bir
1: acayip büyük bir grup
0: büyük
1: çalacak.
0: Bir grup.
1: Yani bu
0: evet.
1: Yani Fugata da böyle çalınır evet. Yani göreceğiz. Sonrasında da bu Tango Tarihi diye yazdığı Histoire du Tango diye şeyin Piazzolla'nın gitar ve flüt için yazdığı bir eser var. Bunu çevirmişler, ne yapmışlar? Çok komik bir hale dönüştürmüşler. Bandoneon ve cello için yazdılar. Yani bandoneon eşlik edecek, cello da flütün çaldı parçalacak. Yani bu değişik bir şey. Ve onun ikinci bölümü Kafe 1930 bu gitar tarihinde.
0: Evet.
1: Bu da çok enteresan. Aynı grubun içinden bandoneoncuyla beraber bu
0: harika
1: sefer
0: oldu
1: yoyuma.
0: Ya.
1: Bakalım üst üste yani dinliyoruz.
0: Üst üste
1: tamam.
0: Dinleyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Harika çaldılar tabii. Piazzolla Piazzolla'dır. Her zaman programımızda onun yeri bambaşka.
1: Olacak.
0: Yani. Cem biraz zamanımız kalmış. Saate baktım. O zaman birliklerin sahne ışıklarını böyle söndürmeden önce insanın işini ısıtan küçük bir parçayla veda edelim diyorum sevgili dinleyicilerimize.
1: Bonbon şekeri. Hadi bakalım.

0: Biz de veda edelim artık.
1: Gidelim.
0: Birliktenin
1: yeter ya,
0: sahnesinde sahne ışıklarını söndürmenin zamanı. Sevgili dinleyenler, Birliktenin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Ben de hoşça kalın diyorum.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Divertimento.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper, konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan, yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle son.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper, konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.Ö. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven, işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün 2. bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek 2. bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde Toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Ruhunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Bursan Klasik'te ikinci bölüm yerini konu şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Aliyaş Quintet'in 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 24 Eylül Perşembe saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği kapanış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet'in albümleri iki kez hangi prestijli müzik ödülüne layık görülmüştür sorusunun yanıtı Eko Klasik Müzik Ödülleri olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimizin arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Burcu Almaz ve Müge Sarper isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Burcu Almaz ve Müge Sarper. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Thank you.

Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. Haram helal oldu, helal haramdır. Çok alametler belirdi.

saçlarından parmaklarına süzülen şarkılar söylerdi trapezci kız. Saçlarından parmaklarına süzülen

Alors, maintenant, la lumière ferme.

Un pat žena. Ai, čia. Palec ką, ne? Nemenis pėdės. Thank you.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden sen de hoş geldin sevgili Cem.
1: Evet, döndük dolaştık ve tekrar bu stüdyonun kapısından içeri girdik.
0: Hoş geldin.
1: Canım. Hoş bulduk canım.
0: Cem, uykuyla aran nasıldır?
1: Uykuyla zor biraz.
0: Öyle mi? Uykusuzluk çeker misin?
1: Yani çekmek değil de geç yatarım yani işte.
0: Çekiyorsan bak bir çaresi var. Ben
1: var değil mi? Nedir
0: sana o? Yardım edeceğim.
1: Bak şey verecek.
0: Bir uykusuzluğun bana... ilacı Bach'ta.
1: Ha, CD vereceğim zannettim ha, burada
0: Bach'ta
1: böyle uyutucu
0: notalarında
1: şey.
0: Notalarında gizli Bach.
1: Niye?
0: Biliyorsun 1740 yılında Rus büyükelçisi Kont Karl von Kaiserling'in uykusuz gecelerine çare olmak için ha. Ne yapmış? Klavsen için Goldberg varyasyonlarını bestelemiş.
1: Onun için mi?
0: Tabii.
1: Benim uykum kaçar ya. Ne yazıldı burada diye.
0: Çok önemli bir yere sahip biliyorsun müzik tarihinde. Tabii. Goldberg varyasyonları. Yani onları böyle tıngır çalarken hayır, Kont da yan odada şey, uyusun
1: hayır,
0: diye.
1: Hayır, Kont demek ki çok fazla müziği derinlemesini anlayan biri. Ben olsam şimdi nerede ne çıktı ne tema çıktı. Buna kontrol var ne cevap.
0: Daha çok uykusu kaçar
1: benim
0: değil mi
1: kaçar
0: insanım?
1: Ben uyumam vallahi. Ben.
0: Peki bu klavsen için bestelediği Bach'ın Goldberg çeşitlemelerini kemancı Dmitri Sitkovetski ne yapmış?
1: Ah, eyvah çok değişik bir şey
0: evet,
1: yapmış.
0: Evet 1985 yılında Bach'ın 300. doğum yılında yaylı çalgılar için düzenlemiş.
1: Hiç aklımıza gelmez yani.
0: Değil mi?
1: Şimdi nereden nereye
0: ki
1: yani?
0: Adı Goldberg'le özdeşleşmiş efsane piyanist Glenn Gould'a adamış bitirdikten sonra da.
1: Çok enteresan. Evet. Tabii çünkü hakikaten iyi yorumları
0: gerçekten
1: çok.
0: Gerçekten çünkü inanılmaz değişik tınlıyor ama hiçbir şeye bak göreceksin çalacaklar şimdi.
1: Vallahi ben hep kulağımda
0: şimdi
1: şey
0: Goldberg
1: çıkacak.
0: Şimdi Goldberg çeşitlemelerden bir arya ve bir çeşitleme dinleyelim. Çok şanslıyız ki düzenlemeleri yapan kemancı Dmitri Sitkovetski geliyor. Ardından violacı Gerard Kause ve ünlü cellist Mischa Majeski.
1: Tamam bak tamam ben mı? Tahmin ettim Mischa Majeski diyecektim
0: hadi
1: ama
0: bakalım.
1: Sen.
0: Hadi bakalım dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Uykun mu kaçtı? Al iki çeşitleme Goldberg'den.
2: Tamam. Güzel tabii.
0: Koy
2: güzel.
0: Kafanı yastığa
2: ama
0: uyu.
2: Ama nasıl bir şey bu ya? Yani böyle şimdi yaylılar falan.
0: Fakat gördün mü hiçbir şey kaybetmedi özelliğinden.
2: Değişik oldu ama.
0: Ben bu halini daha çok sevdim. İnan bana klavsen çalanlar bozulmasın ama.
2: Ha şöyle klavsenin bir teviye bir tınısı var zaten. Tabii burada tınılar da değiştir.
0: Çok güzel.
2: Şeyler,
0: çok
2: renkler değişti.
0: Yaylı çalgılarla bambaşka tınlıyor bence.
2: Güzel olmuş vallahi.
0: Senden ne tınısı geliyor şimdi? Yaylı mı? Vurmalı mı? Nefesli mi?
2: Yaylı.
0: Yaylı mı?
2: Yaylanacağız. Hayır bak ben bir şey söyleyeceğim. Hmm. Şimdi ben bir konuk çağıracağım. Hmm. Ve o konuk bir daha gitmeyecek ne dersin?
0: Hayda.
2: Evet burada.
0: Ya, ucuza getirdin.
2: Burada bizde kalacak. Yani bu akşam bizim evde kalır artık.
0: Yani, tek konuklu program.
2: Tek konuk. Ben bir tek kişi üzerinden gideceğim. Baştan haber verin.
0: Niye söylemiyorsun en başta?
2: Şimdi söylüyorum. Hani sonradan sen devamlı hep bunu aynı adamı çağırıp durma. Torpili mi var diyeceksin. Evet yani bizim konuğumuz artık bu programda. Ve ismini de söyleyince herkes aa diyecekler. Yoyoma.
0: O zaman evet, ama bir konuk mi? Ama bir taşla beş kuş.
2: Ne kadar
0: her şeyi yapıyor.
2: Yapıyor tamam. Yoyoma bizim konuğumuz ve ilk olarak Yoyoma ne yapacak bakalım?
0: Ne yapacak?
2: Antonio Vivaldi'den.
0: Tamam.
2: Cello olunca herkes bilecek. Evet. Çünkü ya o şeyler var sonatlar falan. Hı hı. O değil ama efendim iki cello.
0: İkisini de o mu çalacak?
2: Çalamaz ikisini. Yani o çalar. Kayıt yani stüdyoda olur da. Burada yapamaz gayet.
0: Burada yapamaz
2: o çok
0: tabii.
2: Böyle o kadar daha yeteneği yok adamın. Şimdi bu sol minör iki cello ve yaylılar için konçerto. Yoyoma çalacak. Ton Koopman cello.
0: Hmm.
2: Şimdi yanında birisi var. Ve Amsterdam Barok Orkestrası'nda Jonathan Manson yönetecek.
0: Oh harika.
2: Gayet güzel değil mi? Ve bölümlere bakarsak normal konçertodur. Yani hızlı, yavaş, hızlı, allegro, largo ve allegro olarak.
0: Hı hı.
2: Ama şunu da söyleyeyim. Bu cello konçertoları içinde yani iki cello için yazılanlar içinde en çok çalınan ve tercih edilen sol minör
0: evet,
2: konçerto ve güzeldir de yani en gerçek. Çok sevilenidir evet. Diye düşünüyorum.
0: Evet buradan başlayacak bakalım nerelere gidecek.
2: Ben de daha neler olacak evet. Tabii yoyoma bir açılış yapayım
0: harika,
2: diyor.
0: Harika güzel
2: hadi,
0: bir açılış dinliyoruz.
2: Yapsın bakalım.

0: Evet, zaten çok sevdiğimiz bir valide, çok sevdiğimiz cello konçertosu.
1: Yani
0: çok severek
1: güzel
0: dinlediğimiz
1: yer.
0: Güzel
1: bence
0: bir
1: de.
0: Şey hatırlamış olduk. Ha,
1: gerilmeden böyle.
0: Yaz biliyor musun, az kalsın Yoyoma kemancı oluyormuş. İlk kemana başlatmış
1: Allah
0: babası
1: Allah.
0: Çünkü biliyorsun müzik öğretmeni onun, müzisyen.
1: Evet ama yani onu bir
0: sonra
1: piyano
0: demiş ki, sonra bir gün bir yerde konturbası görmüş ve bu demiş çok küçük, ben bu büyük enstrümandan istiyorum. Daha böyle 3-4 yaşında
1: i̇şte
0: yani. 3-4
1: yaşında da iyi ki konturbas çalmamış.
0: Konturbas tutturmuş gerçekten. Baba da bu sefer gitmiş onun boyuna posuna bir violonsel yaptırmış. Al demiş, çal çalış, o çalış işte.
1: Harikaymış.
0: Ondan sonra
1: ya.
0: Şey başlamış. Şimdi 3 tane cellosu var biliyorsun.
1: Evet.
0: Bir tanesi biliyorsun Montagnana yapımı.
1: Allah Allah.
0: 1733 doğum tarihi.
1: Bizim
0: ve bunun bir adı var biliyor musun sen, bu cellosunun? En sevdiği cellosu bu.
1: Nasıl adı var?
0: İsmi var.
1: Bayağı yani böyle nüfus kağıtçı.
0: Evet, Petunia ismi. Petunia.
1: Evet. Pasaportu var, yazıyor.
0: Konser için gittiği bir yerde tanıştığı küçük bir çocuk koymuş bu ismi. Petunia.
1: Bayan mı yoksa Petunia?
0: Bilmiyorum,
1: herhalde
0: Petunia.
1: Kadın adı ya, küçük çocuk Petunia.
0: Bir tane de cellosu kim? Ne biliyor musun? Kim diyorum? Jacqueline Dupre'nin çaldığı. Cello. Evet, o da onda. Stradivarius.
1: Miras.
0: O yedekte duruyormuş.
1: Miras. Petunia.
0: Almıştır herhalde. Miras değil de.
1: Yani miras dediğin yani işte paralı miras.
0: Müzik mirası.
1: Müzik mirası oldu.
0: Bir
1: ondan
0: tane
1: olayım.
0: De elektronik cellosu var.
1: Aa.
0: Evet. Çok zengin
1: çünkü
0: yani.
1: Çünkü uçuk şeyler çaldı.
0: Neyse ben, bana ne senin konuğundan, boyuna ben konuşuyorum.
1: Anlat canım. Evet. Memnun oldum. Bak ne güzel ya.
0: Hazıra konu.
1: Laf çıkıyor.
0: Ben getirmedim yoyomayı. Ben şimdi şeyden bahsedeceğim sana.
1: Olsun ha.
0: Ha, bayılırsın sen şimdi buna.
1: Bakayım.
0: Şanım Madonna'sı.
1: Aa. Hadi buyurun.
0: Hadi düşün ve bir kere de cevap ver.
1: Aa.
0: Ateş saçan gözler, simsiyah saçlar, müthiş bir sahne ışığı.
1: Aman efendim.
0: Efendim Gluck, Handel, Scarlatti, Caldara'nın
1: aman.
0: Unutulmuş ya da hiç bilinmeyen eserlerini bulup gün ışığına çıkaran.
1: Of of.
0: Aa,
1: nedir bu ya?
0: Mezzo soprano.
1: Müthiş.
0: Müthiş ama kim olduğu bilmiyorsun.
1: Bilemedim.
0: Cecilia Bartoli.
1: Ya yok söyleyecek. Ya tabii ki ya, tabii ki. Hay Allah.
0: Yalnız
1: ya,
0: değil o.
1: Tabii.
0: Yanında birisi var.
1: Aa.
0: Kim? Ona da bir isim bulalım bakayım, ne diyeyim ona.
1: Nasıl?
0: Violonselin yıldızı Sol Gabetta.
1: Aa, Sol Gabetta.
0: Evet.
1: Bunlar
0: İkisi
1: böyle.
0: Bir araya gelmiş.
1: Aa, hanımlar çok güzel.
0: Evet, bizim yaptığımız gibi. Dolce Duello isimli bir albüm çıkarmışlar.
1: Aa.
0: Tatlı Duello. Biz de Duello yapıyoruz ya,
1: yapıyoruz
0: burada.
1: Yapıyoruz ama yani
0: ya
1: bunlar.
0: Bak, programın nasıl? İsmini değiştirsek mi yoksa?
1: Duello koyalım.
0: Dolce Duello.
1: Dolce Duello. Çok
0: ya
1: güzel oldu.
0: Ya bunlar
1: olur.
0: Gerçekten çok güzel bir albüm çıkarttılar. Yalnız değil o.
1: Tabii.
0: Yanında birisi var.
1: Aa.
0: Kim? Ona da bir isim bulalım bakayım, ne diyeyim ona.
1: Nasıl?
0: Violonselin yıldızı Sol Gabetta.
1: Aa, Sol Gabetta.
0: Evet.
1: Bunlar
0: İkisi
1: böyle.
0: İkisi bir araya gelmiş.
1: Aa, hanımlar çok güzel.
0: Evet, bizim yaptığımız gibi. Dolce Duello isimli bir albüm çıkarmışlar.
1: Aa.
0: Tatlı Duello. Biz de Duello yapıyoruz ya
1: yapıyoruz
0: burada.
1: Yapıyoruz ama yani
0: ya
1: bunlar.
0: Bak, programın nasıl? İsmini değiştirsek mi?

0: Betta topluluğu da onlara eşlik etmiş.
1: Maşallah aile
0: Ya
1: başı
0: aile
1: tatlı.
0: işi bir albüm.
1: Ah ah.
0: Albümde Vivaldi, Handel, Gabriele, Albinoni, Boccherini,
1: Oo.
0: Porpora ve Caldara'nın eserleri var.
1: Of ne güzel.
0: Porpora ve Caldara'nın eserleri de ilk kez kaydedilmiş bu albümde.
1: Ya ben tahmin
0: Ya.
1: ediyorum bu Porpora
0: Evet.
1: zavallı bir besteci.
0: Ve hakikaten yeniden tanınmaları sağlanmış.
1: Çok iyi ya.
0: Evet, tatlı düellocular. Bartoli ve Gabetta şimdi birliklerin sahnesine doğru ilerliyor.
1: Mahmet
0: Arkadan
1: Can.
0: da kardeşi ve onun
1: Tamam.
0: yöneteceği Capella Gabetta geliyor.
1: Gelsin.
0: Görüyor musun? Bir
1: Bakalım.
0: Gabetta günüdür
1: Ama ne
0: gidiyor.
1: çalacaklar bunlar ya?
0: Caldara'nın bu proje için keşfedilen
1: Ha.
0: eseri Fortuna e Speranza.
1: Çok güzel. Yani öyle
0: Tamam.
1: iyi oldu ki
0: Heh.
1: biz de keşfedeceğiz şu anda
0: Evet, hep
1: farkındaysan.
0: birlikte
1: Hadi
0: keşfediyoruz.
1: bakalım.

0: Müthiş bir yorum değil mi?
1: Yani harika oldu ya.
0: Tatlı bu... cadılar, ay pardon, düellocular sahneden ayrıldı.
1: Evet, çok tatlı.
0: Şimdi bir violonselci gitti, bir violonselci. Tabii artık biliyoruz konuğumuzu, söylemeye gerek yok yoyoma.
1: Ama o da bak bunları izledi şimdi, çok hoşuna
0: ama
1: gitmiş.
0: Ama sana bir sır vereceğim şimdi. Yoyama son yıllarda konserlerini bayağı azaltmış. Diyor ki birkaç ay ortadan kayboluyorum. Hayatın tadını çıkarmaya başlıyorum artık. Onun için çok yorma. Bir de arka kapıdan falan kaçmasın. Dikkat
1: kaçma,
0: et. Yani
1: kaçma.
0: Böyle bir huyu varmış şimdi son zamanlarda. Azaltmış.
1: Da, haklı
0: ve
1: olabilir.
0: Yaşamayı tercih ediyor daha
1: şimdi,
0: çok.
1: Şimdi haklı olabilir. Ben onunla bir anlaşma yaptım. Hmm. Yeni bir şey yapmayacak. Hep repertuarda ne varsa onu yaparım dedi. O kadarını kırmadı bizi. Yani
0: eskisi gibi böyle deli gibi çalmıyor.
1: Yok
0: yani,
1: yapmıyor zaten. Yapmıyor. Bizim için geldi. Şimdi bu elinde
0: eksik
1: olan.
0: Olmasın.
1: Elinde olan şeyleri yapıyor. Şimdi ona Yoyoma'nın dedik ya, geniş bir yelpaze var. Yani her şeyi çalıyor dedik
0: film
1: ya.
0: Film müziğinden
1: yani ne istersen var.
0: Tangoya, tangodan.
1: İnanılmaz. Her şey var.
0: Her şey.
1: Her şey var ve onun için de pek bize ters gelmeyecek. Villa-Lobos'un yani Hector Villa-Lobos'un Alma Brasileira. Yani bu Brezilya ruhu yani
0: ruhu,
1: Alma.
0: Evet.
1: O bir tango da vardır. Dezde
0: İster
1: alma.
0: Al ister alma.
1: Alma budur hocam yani. Alma Brezilya bu. Evet gerçekten de.
0: Evet gerçekten.
1: Şimdi bu müzik o kadar enteresan ki dinlerken göreceğiz. Bir anda böyle melankolik ve karamsar bir şekilde başlıyor, tamam mı eser?
0: Evet.
1: Diyorsun ki yani çok romantik, böyle hüzünlü giderken
0: birden
1: sokakta dans şeyler, çorocular başlıyorlar ya. Şeyler çalmaya, ritimler, danslar bir anda buraya dönüşüyor. Yani ama zaten ne dedik yani Brezilya ruhunda bu var zaten yani.
0: Aynen.
1: Hem hüzün var,
0: evet,
1: hem
0: evet.
1: Canlılık var, dans var, ritim
0: onu
1: var, güneş var,
0: tabii.
1: Plaj var, kızlar var. Yani anladın mı? Böyle farklı bir yapıda. Şimdi Yoyoma malum zaten duruyor. Fakat yanında bir arkadaşını da getirdi. Catherine Stott piyano da ona eşlik ediyor. Şimdi Lobos'un Alma Brasileira'yı çalıyorlar. Bakalım.

0: Harika, değil mi?
1: Yani
0: çok değişik, çok güzel
1: bir yorum. Yani çünkü bu nedir? Bu adam aslında neoromantiktir aynı zamanda. Yani her şey var.
0: Evet.
1: Yani Villa-Lobos'un müziği çok farklı.
0: Yalnız biliyorsun bu Yo-Yo-Ma doğru herhalde değil mi? Tango müziğini de ilk defa cello ile yorumlayan sanatçıymış. Daha önce klasikçiler arasında herhalde.
1: Bravo. Şimdi şöyle vardır mesela.
0: Tabii canım.
1: Yani atıyorum mesela Paris'in arka sokağında bir öğrenci ben cello öğrenirken bir tango çalayım
0: tango,
1: demiş.
0: O başka yani.
1: Ya haklısın yani evet. Dünyada bu yani şöyle. Hani bu meşhur insanlar diyelim hani virtüözler arasında
0: evet.
1: bu işe soyunup
0: ciddi
1: bunu.
0: Ciddi bir klasikçiyken böyle.
1: Kendi evet. Bunu yapması
0: adam
1: doğru.
0: 75 albüm 10 ya. De bilmem 15 tane Grammy almış.
1: Allah
0: bunu
1: Allah.
0: Bunu yapmış.
1: Harika
0: ondan
1: ya.
0: Ondan sonra evet. Biliyorsun değil mi o bir şey Ahmet Adnan Saygun'un partitasını çalmış.
1: Evet.
0: Yo-Yo-Ma bir de
1: evet.
0: Birleşmiş. Barış günü 25.
1: Barış,
0: Dünya
1: evet.
0: Barış gününde.
1: Ya
0: o da
1: işte,
0: çok ses getirmişti.
1: Ne diyorsun yani adam o kadar.
0: Harvard mezunu bir de onu da biliyor
1: tabii
0: musun?
1: Ki yani. Hayretle
0: evet.
1: Düşüyorum yani. Nasıl bir yetenekli, nasıl bir çalışma.
0: Önce konsert var yerine Harvard'a gitmiş. Ondan
1: evet.
0: Sonra müziği.
1: İşi sağlama alayım. Bakarsa sokakta
0: çünkü
1: kalırsın.
0: Çünkü demiş müziğin dışındaki hayatı da tecrübe etme. Ay ne kadar akıllıca bir şey ama.
1: Tabii
0: ya.
1: Doğru yani bir yere bağlı kalma. Ama o zaman bence daha başarılı oldu. O.
0: Antropoloji, Alman
1: ya,
0: edebiyatı.
1: Ya,
0: hepsini
1: ya.
0: Okumuş.
1: Ama işte entelektüel bir kafa var adamda belli yani.
0: Sosyal bilimler diplomasını da almış Harvard'dan.
1: Alır. Almış, duvara koymuş.
0: Almış.
1: Sahneye çıkmış. Başka
0: vallahi
1: şey çalıyor.
0: Bravo.
1: Olsun duvarda dursun.
0: Teşekkür ederiz bugün burada olduğu için.
1: Evet, evet.
0: Şimdi sana bir soru daha.
1: Hadi bakalım. Devamlı sınava giriyoruz yani bıktım ben. Yani.
0: Buraya bir tane kumbara koyacağım bilmedikçe bunun
1: para
0: üstüne para alacaksın.
1: Eyvahlar olsun.
0: Yaşadığı yıllarda büyük ün yapmış.
1: Tamam. Yaşadığı yıllar.
0: Evet. Ha. Eserleri büyük yankı uyandırmış.
1: Uyandırdı tamam.
0: Sonra da birkaç tanesi dışında hepsi unutulup gitmiş.
1: Gitmiş.
0: Bu besteci kimdir?
1: Öyle o kadar
0: kimdir
1: zor
0: bu
1: ki
0: bu besteci.
1: Şey. Ama ben sana söyleyeyim bu eski bir şey çıkmayacak yani benim öyle bir tahminim var. Yani yaşadığı yıl Gershwin falan olabilir mi?
0: Hayır
1: yok.
0: Hayır.
1: O hiç alakası yok ya.
0: Almanya'ya gel.
1: Almanya'ya mı doğru gideyim?
0: Evet.
1: Kim var Almanya'da ya?
0: Benim teyzem var. Max Bruch.
1: Bravo ya. Bak şimdi görüyor musun yani?
0: Alman müzisyen, besteci ve orkestra şefi.
1: Tabii.
0: Biliyorsun.
1: Tabii.
0: 200'e yakın eser yazmış.
1: Muhteşemdir. 2 piyano konçertosu,
0: ama
1: keman konçertosu.
0: 3 keman konçertosu.
1: Evet.
0: 1 opera.
1: Evet.
0: 3 senfoni. Keman ve viyolonsel için çeşitli orkestra eserleri.
1: Var tabii.
0: Ama en çok ne seslendirilir? Birinci keman.
1: Birinci keman meşhur.
0: Başka
1: yani.
0: Hiç.
1: En meşhur.
0: En meşhur.
1: Şey gibi Mendelssohn ve
0: evet,
1: bu. Bunlar meşhur ya benim.
0: Ama ben bugün birliklerin sahnesinde Max Bruch'un 2 numaralı re minör keman konçertosundan evet.
1: Sürpriz.
0: Bir bölüm dinletmek istiyorum.
1: Daha az çalınmıyor.
0: Evet hiç çalınmıyor gibi.
1: Tamam.
0: Kim çalacak dersen ki kim? Sen hemen dersin. Bak,
1: çok meraklıyım
0: ben.
1: Baksana ya bana söyleme.
0: Sevdiğimiz dostumuz kemancı İshak Perman ki o da Yo-Yo-Ma ile
1: tamam.
0: İyi arkadaş. Birlikte de
1: tamam.
0: Müzik yapıyorlar
1: var
0: biliyorsun.
1: Var tabii İshak Perman çok
0: evet,
1: iyi.
0: Evet kendisine de Jesus Lopez Cobos yönetimindeki New Philharmonic Orkestrası eşlik edeceği için
1: güzel.
0: O da peşinden geliyor.
1: Gelsin harika.
0: Kalabalık sahnemiz buyurun.
1: Müthiş.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, ne güzel bir konçerto. Yani, niye daha sık çalınmaz değil mi?
2: Yani şimdi bu adam iyi besteci.
1: Evet, Adagio Manon Troppo bölümünü evet. Dinledik bu arada.
2: Tabii ki.
1: İki numaralı re minör keman konçertosundan Max Bruch.
2: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Max Bruch iyi bir besteci.
1: Evet.
2: Yani ya çalmamak yani ne demek? Yani ne herkes demek? Bazen moda oluyor biliyor musun? Böyle bir şey tutturuyorlar.
1: Evet,
2: hep
1: aynı,
2: bu.
1: Aynı kulvarda gidiyor.
2: Hayır, sanki şöyle bir şey oluyor. Ben iki de güzel ama bunu çalarsam seyirci evet. Öbür günü niye çalmadı biri? Yani meşhur
1: İlla
2: olmuş ya.
1: İlla bildiği bir şeyi tekrarlatacak seyirci.
2: Yani mesela şimdi gitarda da böyle değil mi? Yani şimdi evet, Aranjuez, Rodrigo. Efendim bu konçerto çalınacak evet. Tamam mı? Şimdi başka bir şey çalsan yok. Rodrigo'dan mesela şey var. Bir Gentleman
1: evet,
2: için fantezi
1: yok.
2: Ya da mesela son yazdı bir petrol milyarderine kızına yazmış. Hiç çalınmıyor eser çünkü. Ama herkes bunu bekliyor yani.
1: Diyorlar İlla ki, melodiyi duyacak.
2: Ama duyacak tabii çünkü seyirci bildiğini ister anlıyor musun? Evet, değişiktir. Evet. Seyirci yabancı bir şeye şey olur yani rahatsız olur. O yüzden bence Max Bruch'un bu konçerti birinci
1: çalınmalı. Ama çalınmalı bence.
2: Çok güzel.
1: Ben evet Yoyama şimdi ne çalacak bakalım.
2: Yoyama evet bekliyor kahvesini
1: içiyordu. Belki de
2: içiyordu.
1: Şimdi Perman'la konuşuyor içeride.
2: İçeride konuşuyorlar ama diyor ki ben bir gidiyorum şimdi diyor. Paquito de Rivera'nın bu adam da çok enteresan. Paquito de Rivera aslında nefesli çalgılar çalıyor. İşte soprano, saksafon, klarnet falan bu tip şeyleri çalan. Onun bir bestesi, küçük bir bestesini çalacaklar. Tabii kim ne? Yoyoma olacak. Ondan sonra Paquito de Rivera klarnet.
1: Kendi çalıyor.
2: Tabii kendisi çalacak. Ve bir piyanist de var yanlarında. Alon Yavni de piyanoda bunlara eşlik edecekler.
1: Harika.
2: O kadar güzel bir yani şeker gibi bir eser. Basit ve güzel. Adı da şu bak. Invitation al Danzon.
1: Dansa mı davet ediyor?
2: Evet dansa davet. Hatta bunu şey okumam lazım. Invitation al Danzon. Bu yani Fransız. Şey, o benim söylediğim Fransızcaydı. Bu İspanyolca da öyle oluyor. Yani hala söylüyorlar. Bunu da söyledik. Bakalım çalıyorlar.
1: Bravo çok da güzel söyledin.
2: Evet.

0: Aa.
1: Çok güzel. Değil mi?
0: Gördün mü şimdi? Yani
1: Ya.
0: bu kadar nefis bir şey
1: Ya
0: eser.
1: cello, klarnet ve piyano da bu
0: Piyano.
1: kadar uyum güzel sağlar
0: Ama
1: ya.
0: müzik
1: İnsanın
0: tabii,
1: canı böyle klarnet
0: müzik
1: çalacağı geliyor.
0: Latin olunca Güney Amerika farklı bir
1: Aa, ben de
0: şeyler çıkıyor.
1: vallahi biraz ne yapsam.
0: Evet.
1: Ben klarnet istedim daha
0: Çok
1: fazla.
0: güzel.
1: O zaman
0: Aa, çok
1: nefis
0: güzel.
1: bir klarnetli üçlüyü davet edeyim.
0: Ah.
1: Tabii ne yapayım?
0: Ha, sen buradan devam
1: Ne
0: edelim diyorsun.
1: yapayım? Ne yapayım?
0: Tamam, olur.
1: Gitmedi mi sanatçılar? Gittiler.
0: Gittiler
1: Sahne
0: tam.
1: benim değil mi?
0: Hadi
1: E
0: hadi bak.
1: istediğimi çağırırım.
0: Tabii ki çağır kimi
1: Tamam.
0: istersen.
1: Dolce duello yani.
0: Kimi?
1: Şimdi klarnet repertuarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Brahms'ın son dönem oda müziği eserlerinden biri.
0: Nedir acaba?
1: Piyano, klarnet ve
0: Klarnet.
1: cello için yazılmış
0: Ha,
1: Opus
0: trio.
1: 114 numaralı Opus
0: Tamam.
1: 114 üçlüsü.
0: Tamam. Doğru
1: Klarnet.
0: bak var
1: Ay ya,
0: tabii.
1: çok
0: Çok
1: Brahms da
0: haklı.
1: biliyorsun klarneti çok iyi kullanan bir
0: Aynen.
1: besteci.
0: Beşli de var onun değil mi?
1: Beşlisi de evet
0: Klarnetli
1: beşli.
0: beşli
1: Şimdi bu
0: müthiştir.
1: da son derece melankolik ve sonbahar
0: Harika.
1: temalarıyla bezenmiş gibi böyle çok güzel bir eser.
0: Ne güzel.
1: Peki şimdi bu eserin hakkını vermek için ne lazım? Çok iyi bir klarnetçi lazım bir kere. Değil
0: Onu
1: mi?
0: o olmasa
1: Çünkü Brahms
0: olmaz.
1: zamanında
0: Zordur da yani.
1: çok zor, çok zor.
0: Partiler de zor.
1: Klarnetçiden yardım almış biliyorsun dostu,
0: Tabii
1: meşhur
0: ki.
1: klarnetçiden. Klarnetin Maria Callas'ı.
0: Allah gene başladın sen kuzeyin aslanı bilmem nerenin şeysi böyle mahallenin
1: Kim?
0: kralı falan dedi.
1: Klarnetin Maria Callas'ı kim?
0: Böyle bir yakıştırma yani çok
1: Ben
0: çok.
1: yapmıyorum. Müzik dünyası
0: Ha
1: yapıyor
0: bunlar işi gücü yok
1: bunu.
0: zaten böyle bir şeyler
1: Tabii ki
0: uyduruturum.
1: Sabine Meyer.
0: Aa
1: Ya?
0: Sabine Meyer
1: Hiç
0: oldu.
1: okumadın mı yani?
0: Ya
1: Klarnetin Maria
0: böyle
1: Callas'ı
0: ya
1: çalıyor.
0: o kadar bilmiyorum
1: Sen de
0: işte.
1: niye kızıyorsun bunları
0: Ya hayır
1: anlamıyorum.
0: ben böyle tuhaf yakıştırmalar tangonun kralı mahallenin aslanı falan böyle. Pek hoşuma
1: Ama bu
0: gitti.
1: ta Liszt zamanından beri var yani.
0: Evet yani
1: Değil
0: ya
1: mi?
0: uyduruyorlar şey.
1: Sahnelerin aslanı,
0: Kuzey'in ışığı
1: keman sihirbazı Paganini, Liszt.
0: falan işte. Neyse
1: Neyse.
0: seviyorlar başlık koymayı.
1: Biliyorsun Sabine Meyer klasik müziğin dışında birçok
0: Tabii. Topluluk açıyor.
1: tanınmış sanatçının aksine başka müzisyenlerle de uzun
0: Tabii ki.
1: süreli işbirliği yapıyor
0: Tabii ki.
1: ve çok önem veriyor yani.
0: Ne güzel.
1: Peki kim geliyor onun yanında?
0: Acaba.
1: Klarneti bulduk bir kere.
0: Bulduk. Bir de
1: İşimiz
0: piyanist
1: sağlam.
0: bulsak olur mu?
1: Viyolonselcimiz Heinrich Schiff. Ya
0: Ha.
1: piyanistimiz de Rudolf Buchbinder.
0: Hadi bak
1: Böyle
0: Allah
1: bir
0: ne güzel.
1: ekip ha.
0: Sen nereden
1: Çok
0: buldun
1: güzel
0: bunları ya?
1: kurmuş meğer bu
0: Bak
1: üçlüyü.
0: yoyoma bile kıskandı yani. Diyor ki
1: Ya
0: ya Gaye ne
1: Heinrich
0: yaptı?
1: Schiff geliyor.
0: Ne yaptı Gaye ya diyor. Bu nedir bir
1: Hadi
0: olay mı?
1: dinliyoruz.
0: Evet.

0: Gördün mü ne kadar o şiirsel bir eser
1: büyük
0: zaten.
1: Büyük olay var yani burada şimdi. Müthiş olay oldu.
0: Adayca bölümünü dinledik hele.
1: Of.
0: Müthiş.
1: Büyük olay.
0: Böyle insanı klarnet çalmaya teşvik yani. Ediyor. Gerçekten yani çok güzel bir yorum oldu.
1: Muhteşem muhteşem.
0: Cem şimdi sana bir teklifim var.
1: Hadi buyur bakalım. Gideceğiz bir yere gideceğiz.
0: Yok gitmiyoruz. Ha. Sen madem bugünü bana sormadan yoyoma evet. günü ilan ettin.
1: Ettim.
0: Ben de diyorum ki. Sonuna kadar sen devam et adam git gel git gel yoruldu.
1: Fenalık geçirdi.
0: Ya boyuna gönderiyoruz çağırıyoruz. Sen zaman kalırsa anladım. Ben kapanışta bir şey çalarım yazık ayıp yani.
1: Doğru değil mi? Bir de adam şimdi evet. demeyecek
0: gelsin
1: sen o kadar
0: ve çalsın
1: güzel
0: ve...
1: bir şey evet. koydun adam biraz bozuldu
0: tamam,
1: da yani.
0: Biraz
1: hem
0: özür
1: beni çağırıyorsunuz hem de böyle acayip
0: sen
1: adamları.
0: Sen şimdi sonuna kadar devam
1: peki,
0: et
1: tamam.
0: onun repertuarı neyse çalsın vakit
1: tamam.
0: kalırsa ben çalarım.
1: Peki tamam o zaman şöyle diyelim çok enteresan bir isim söyleyeceğim. Yakob do Bandolim.
0: Ah.
1: İsme bak ne
0: mandolin.
1: Kadar. Mandolin zaten evet. adamın soyadı bandolin. Yani bu bandolin Brezilya mandolini anladın mı? Yani,
0: ben anladım bu kadar sevimli bir isim olunca zaten.
1: Bu bandolin adam ve çok büyük yani evet. çok sayıda eser yazmış. Brezilyalı muhteşem şeyler yapıyor tamam mı? Eserler yazıyor. Şimdi Yoyoma'da altında kalır mı?
0: Kalmaz.
1: Hoşuna gidiyor o müzikleri yaparken ya. Bunu duymuş. Demiş ki ben bunu çalmak istiyorum.
0: Aa, ne güzel.
1: Ondan sonra peki demişler nasıl yapacağız bunu? Çok kolay demiş. Bir tane zaten klarnetçi arkadaşımız Paquito burada demişler. Paquito de Rivera burada. Ben cello'dayım. Bir de gitar koyalım bunun yanına.
0: O da sen misin yoksa?
1: Ya, o da benim. Yok olmadı henüz daha onu yapamadık ama. Ya şu var tabii bu şimdi parça enteresan. Burada piyano gitmez yani gitar çünkü o ritimleri verecek çok tabii. daha güzel. Ondan sonra ve parçanın adını duyunca da çok şaşıracaksın. Bak şimdi çok iyi bak. Do Se Che Coco. Ne kadar müzikal
0: evet,
1: bir şey değil mi? Dolce
0: Che Coco.
1: Yani bu Hindistan cevizli şeker demekmiş zaten. Parçanın adı bu Hindistan cevizli.
0: Çok güzel. Ya. Şeker gibi bir parça
1: aynen,
0: yani.
1: Aynen şeker ve öyle olacak zaten. Parça da öyle bir parça. Yoyoma. Cello'da Paquito Rivera klarnet.
0: Harika.
1: Romero Lubambo'da gitarla beraber.
0: Tamam.
1: Hadi bak şimdi çok güzel olacak bu iş.

0: Ay harika vallahi ya.
1: Ya
0: Değil mi?
1: gördüm
0: Çok
1: Hindistan
0: güzel
1: cevizi
0: ekip.
1: çekti.
0: Nereden de bulmuş o ama bunu da el
1: Buluyor,
0: atmış.
1: merak
0: Bravo.
1: ediyor. Buluyor işte çok değişik
0: Tamam,
1: şeyler.
0: selamını verdi.
1: Verdi.
0: Arkadaşlarını gönderdi. Galiba yalnız mı kalacak? Biri mi gelecek?
1: Yok yok yok. Gönderdi. Başka birileri şimdi gelecek yanına.
0: Ama
1: Tabii ki
0: yayama orada dursun.
1: duruyor. Ve çok enteresan bir şey yapacaklar bu sefer. Bizi çok şaşırtacaklar çünkü. Yani Johann Sebastian Bach'ın bir eseri çalınacak. Trio sonatı. 6 numaralı sol majör. Bach çalışma dizini de 530. Ama eserin orijinali ne için biliyor musun?
0: Ne için?
1: Ork için yazılmış.
0: Ha.
1: Ork için 6 tane sonat
0: Ha, 6
1: yazmış.
0: tane, evet. Oo.
1: Biliyorsun değil mi? Bu 6 sonat çok
0: tabii.
1: önemli.
0: Çok
1: Trio
0: çok
1: sonat.
0: önemlidir.
1: Trio sonat stilinde yazıldı
0: Evet.
1: ve bunu 6.'sı yani sonuncusunu almışlar bizim Yoyoma ve yanındaki arkadaşları bunu bir güzel başka bir şekle sokmuşlar.
0: Anladım. Hı.
1: Çünkü yapabilirler. Trio sonatın anlamı ne zaten? Üç
0: Anladım
1: hat.
0: tabii.
1: Yani
0: Üç.
1: iki tane
0: Hı.
1: melodi var. Bir de bas eşlik partisi var değil mi?
0: Evet.
1: Orta biliyorsa adam zavallı aşağıda pedalları
0: Altı
1: yazmış.
0: tane evet o.
1: Biliyorsun değil mi? Bu altı
0: Tabii
1: sonat çok
0: tabii
1: önemli.
0: çok
1: Trio
0: çok
1: sonat.
0: önemlidir.
1: Trio sonat stilinde yazıldı
0: Evet.
1: ve bunun altıncısı yani sonuncusunu almışlar bizim Yoyoma ve yanındaki arkadaşları bunu bir güzel başka bir şekle sokmuşlar.
0: Anladım. Hı.
1: Çünkü yapabilirler. Trio sonatın anlamı ne zaten? Üç
0: Anladım
1: hat.
0: tabii.
1: Yani
0: Üç.
1: iki tane
0: Hı.
1: melodi var.

0: Güzel çalana da hayran. Şimdi bunlar ne yapacaklar, bu sonatı ne şekle soktular dersen. Yo-Yo Macello'yu çalıyor. Melodi
1: Çalıyor.
0: partilerinden biri onun.
1: Evet.
0: Ama diğer melodi partisi Chris Thiele'nin mandolinle çalacak. Hale bak,
1: Allah
0: ne de kadar garip bir şey. Edgar Meyer de bas çalıyor.
1: Allah.
0: Tamam mı? Kontrbas
1: Çok
0: çalıyor.
1: iyi, çok ünlü bir kontrbasçı.
0: Tabii yani müthiş, fakat benim
1: Mandolini
0: mandolin olması
1: tahayyül
0: yani,
1: edemiyorum.
0: bak şimdi solistler çello ve mandolin,
1: Evet.
0: yani çok komik olacak. Ama hayır, bana göre komik olacak ama dinleyince anlayacağız ki ya bu Bach başka bir şekle giriyor yani,
1: Vay
0: mandolin girince
1: anasını.
0: işin içine. Bak
1: Bayağı bir
0: geldiler, şimdi bildiğimiz sıralamayla çalacaklar. Vivace, Lento ve Allegro olarak.
1: Tamamını.
0: Tamamını
1: Oo,
0: çalacaklar.
1: harika.
0: Çünkü benim, bir de ben sana bir söyleyeyim, bu sonatların içinde en çok
1: Evet.
0: sevdiğim budur.
1: Evet, çok güzel.
0: Yani ben orgdan dinlerim yani
1: Oo.
0: bunu zaten. Bir sürü uyarlama yapmışlar. Viyolası
1: Harika.
0: bilmem. Boş ver. Yani orgu güzel ama bu çok ilginç olduğu için getirdim. Bakalım
1: Evet.
0: nasıl bulacağız yani. Bir
1: Aynen.
0: dinleyelim.

0: Allah çok enteresan.
1: Nasıl? Değil mi?
0: İlk defa dinliyorum mandolin.
1: Biraz garip o değil mi? Çıngıl evet. Çıngıl çıngıl böyle şey.
0: Ama şey ya bilmiyorum. Klavsen tınısı gibi de oluyor bazen
1: evet.
0: Değil mi?
1: Ya o da duyuluyor. İlginç, ama duyuluyor. Şimdi o mızrap şeyle penayla çalıyorlar ya.
0: Evet.
1: Onun o tıkı tıkı tıkı ya, yani o böyle cello'nun o bildiği evet, sesiyle ya. İkisi zıtlaşmışlar yani. Harika. Ama güzel bir şey çıktı ortaya vallahi.
0: Evet
1: güzel.
0: Şimdi ne çıkıyor?
1: Ya, şimdi biliyorsun ki benim programımda.
0: Ay, hani, böyle çok daha iyi oldu yoyama sahnede.
1: Değil mi gelsin evet. Bize bir de insanlar da doysunlar evet. Da yoyomaya.
0: Güzel yani. Oldu.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Hani tablet alıyoruz ya yemeklerden hı hı. Sonra diyordun sen sürekli. Her programda bir tane piyasola yemek zorundayız.
0: Evet. Gene mi?
1: Maalesef böyle benim kusura bakma yani şeyim yok. Şansın yok böyle gidecek. Şimdi
0: kolesterole iyi geliyor herhalde.
1: Çok güzel gidiyor ya inanılmaz. Şimdi benim çok sevdiğim yani piyasolanın bütün bestecilik kabiliyetini gösterdiği, yeteneğini gösterdiği bir parçası var. Fugata diye bir parça. Burada inanılmaz bir yani füg şeyini işliyor. Ama ne kadar güzel hiçbir zaman aklına barok müzik gelmiyor yani.
0: Gelemiyor. İsminden başka.
1: İsminden başka. Yani hiçbir zaman böyle bir şey düşünceye gidemiyorsun. Kendi harmonisi ki her şey kendinden bambaşka. Sadece yazı stili füg gibi oluyor. Bakalım. Şimdi bu var. Eğer dersen ki vaktimiz var. Onun arkasından bir parça daha koyayım mı? Tamam. Birlikte çünkü... gene yoyoma var işin içinde. O zaman şöyle yapayım. Zaten aslında bunlar bir gruptur. Şimdi çalacaklar. O grubun içinden sonda da bir parça yapacaklar yoyoma. Şimdi önce istersen Fugata'yı tamam. Açıklayayım. İlk söylediğim. Yoyoma cello, Nestor Marconi bandoneon, Catherine Stott piano, Horacio Malvisione elektrik gitar, Antonio Agri keman, Hector Console konturbas.
0: Bayağı bir
1: acayip ekip. Büyük bir grup
0: büyük
1: çalacak.
0: Bir grup.
1: Yani bu evet. Yani Fugata da böyle çalınır evet. Yani göreceğiz. Sonrasında da bu Tango Tarihi diye yazdı Histoire du Tango diye şeyin Piazzolla'nın gitar ve flüt için yazdığı bir eser var. Bunu çevirmişler, ne yapmışlar? Çok komik bir hale dönüştürmüşler. Bandoneon ve cello için yazmışlar. Yani bandoneon eşlik edecek, cello da flütün çaldı parça olacak. Yani çalacak. Bu değişik bir şey. Ve onun ikinci bölümü Kafe 1930 bu gitar tarihinde. Evet. Bu da çok enteresan. Aynı grubun içinden bandoneoncuyla beraber bu
0: harika
1: sefer
0: oldu
1: yoyuma.
0: Ya.
1: Bakalım üst üste yani dinliyoruz.
0: Üst üste
1: tamam.
0: Dinleyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Harika çaldılar tabii. Piazzolla Piazzolla'dır. Her zaman programımızda onun yeri bambaşka.
1: Olacak.
0: Cem yani. Biraz zamanımız kalmış. Saate baktım. O zaman birliktenin sahne ışıklarını böyle söndürmeden önce insanın işini ısıtan küçük bir parçayla veda edelim diyorum sevgili dinleyicilerimize.
1: Bonbon şekeri. Hadi bakalım.

0: Biz de veda edelim artık.
1: Gidelim.
0: Birliktenin
1: yeter ya,
0: sahnesinde sahne ışıklarını söndürmenin zamanı. Sevgili dinleyenler, Birliktenin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Ben de hoşça kalın diyorum.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı milattan sonra 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "Daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisyphos'un kayası her defasında

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orfeus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci on yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: evi tüter gözünde. Çünkü çoktandır yolda.
1: Ah, işte biraz dinlenmek için güzel bir yer burası. Bu işte çekilmez doğrusu, beş parasız her gün yolda. Ne yapalım?
2: Açar torbasını, içini karıştırır.
1: Ne oldu bizim Saint Joseph'in sureti?
2: Aramayı sürdürür, kağıda sarılmış bir şeyler çıkarır, torbadan fişekler çıkarır, küçük bir ayna.
1: Peki ama resim nerede? Resim.
2: Sevgilisinin resmi.
1: Ah, işte buldu.
2: Sonra daha da alttan çıkarır küçük bir keman.
1: Belli ki külüstür bir keman. Akordu bozulur durmadan.

Bu beş üflemeli çalgının her biri kendi başına bir kişilik. Çok özel rengi olan, çok özel tatları olan çalgılar ve bunlar gerek oda müziğinde gerek özellikle de orkestra müziğinde çok önemli yer tutan çalgılar. Bunları bir arada kişiliklerini ne saygı duyarak bir bütün içinde toplamak ve onlara çalmaya değer hakikaten bulacakları bir müziği yazmak da oldukça zor ve önemli bir iş. Tabii dünya literatüründe pek çok üflemeli çalgılar beşlisi var. İşte ben de herhalde benim de bu şeyde mutfakta tuzum bulunsun demişim ve böyle bir eseri yazmışım. Sanıyorum çok da beni yormayan bir çalışma oldu ve kısa zamanda herhalde bitirdim. Daha sonra işte bir tesadüf oldu. Mallorca'da Dea diye bir kasaba var. O Dea'da da, bu Dea oraya meşhur İngiliz yazarı Robert Graves'in yerleşmesinden sonra Avrupa entelektüelleri arasında özel bir yer olmaya başlamış. Hep şeyler, tanınmış yazarlar, müzisyenler, sanat adamları oraya gelmeye başlamışlar. Ya yazlık kalmışlar ya tamamen yerleşmişler. Mesela Charlie Chaplin de oraya gelmiş. Robert Graves tamamen oraya yerleşmiş ve mezarı bile halen orada. Ve böylece Dea'da özellikle yazlarında bir aydan fazla sürecek, hatta belki mümkün olduğu kadar sene içinde de yayılabilecek müzik festivalleri yapılmaya başlanmış. O festivalleri organize edenlerden bir tanesi bir Amerikalıydı sanıyorum. Benimle temas etmiş, benim böyle bir yapıtım olduğunu duymuş ve işte istedi benden. Ve bir hangi yıl olduğunu da unuttum. Orada bir Dea Festivali'nde sanırım İmaj Ensemble diye bir topluluk tarafından dünyada ilk kez seslendirildi. Hatta şeyde internete de koymuşlar onları. İnternette bu seslendirmenin DVD'si de var. Görüyoruz çalanları. Böylece bu eser dünya literatürüne girmiş oldu. Tabii benim yapıtlarım yurt dışında SASEM tarafından korunuyor. Türkiye'de de MESAM tarafından korunuyor. Daha sonra birkaç yıl önce sanıyorum bizim genç sanatçılarımız, çok değerli genç sanatçılarımız bu yapıtı seslendirmek istemişler. Süreyya Operası'nda bir ilk seslendiriliş oldu. Orada daha başka yapıtlarda özellikle eski dostum, değerli dostum ve çok sevdiğim besteci İlhan Baran'ın da bir yapıtı vardı orada. Daha başka yapıtlar da vardı. Bu arada bu eser de Türkiye'de ilk defa seslendirilmiş oldu. Şimdi bu yapıt üzerine benim söyleyebileceğim şeyler bundan ibaret. Yapıtın teknik özellikleri konusunda söyleyecek fazla bir şey yok. Yani dinleyicilerin tadına bırakıyorum. Beğenirlerse sanırım seslendiriciler beğenmişler ki bunu seslendirdiler, beğenmeseler de seslendirmezler de herhalde. Umarım dinleyiciler de bu yapıtı ve bu seslendirmeyi zevkle dinlerler. Şansı açık olsun diyorum.

Tokat yollar taşlı, hey 15'li 15'li. Tokat yollar taşlı, 15'liler geliyor. Yârimin gözü yaşlı, aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan, gel biriye. Fistan aldım endazesi 17'ye.

dinledin mi gönderdiğim türkücüyü paşa? Beğendin mi? Anladın mı baharın kavalcısını? Ne diyorsun? Hiç korkmuyor musun? Dinledim ya. Ne?

0: Paşam, bir diyeceğim var sana.
1: De bakalım İsmail Ağa.
0: Paşam, bugüne dek hiçbir kimse çıkabilmiş midir Ağrı'nın doruğuna?
1: Çok kişi denemiştir bunu ama bugüne dek geriye dönen olmamıştır. Doruğa çıkmak ölüm demektir ağa.
0: Öyleyse sana bir teklifim var paşam. Eğer Ahmet Ağrı'nın doruğuna çıkmayı kabul eder ve orada bir ateş yakarsa biz de kızı ona verelim.
1: İyi fikir İsmail Ağa. Tez haber salın Ahmet'e.